Kırıntıların arasında kaldırmadı konsun artık hadi konsumat. Sesimol her sokakta beni bulmak zor. Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın? Kulağınadan tek müzik takılanlardan. Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok. Hızlı söyleyen ben değilim. Yavaş dinleyen siz derseniz hep. Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor. Şuna baksana ki.

insan seçer mi sen ana? Mik mikrofon ve ben kayboldum. Gördüğün rüya hayrolsun. Ben kapitan bak kapıtan çok. Kov kapıdan pencereden sok. Sen çatapattan top atan. Kalk gidelim benzeri koy boy. Bir de sohbeti kes kalk hadi kovboy. Seni sevmedi rap yetmedi goy goy. Kara elemanlar gelir çirkinli kara kara elementler. Çilemiş yeni kafa kara elemanlar. Gider hepinize yolu barikatlar. Yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler. Yeni karakter ve yeni tipler. Yeni taraftar ve yeni bitler. Geri dönüş yok mu bizi kitler. Ne yapacağız şimdi bilmem. Durun durun bekleyin. Geldim işte buradayım merak etmeyin. Perakende rapleriyle ben uğraşanlara öğrettim pandomim. Herkes bıkmış kısmen bakın. Sol kanattan hiç bitmez akın. Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın. Bak bu ters benim patlatır derin. Çağ atlatır ve katlarım rapi. Çıkarsan bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim. Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğruya tak sana saniye saniye. Kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten.

bile yazamadı kafakanın hadi balım hadi ikilem ikilem bu da kalem o da kalem beni deli eden istemedi niye telini mi veremedi bize niye kimi krallık bir ötekisi de bir belediye kapı kapalı mı gene bulamadık gerek arabana gene vuramadın Amerika gibi hedef aratarak kara görünüyor gibi fakat arada sırada suları yükseliyor kara kara.